0: tutas pangan di kapaduka.
1: Pra, lumapa, jung lumapu, yincing hasil.